Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

sana gelen yollara bin bir tuzak kursalar, set çekseler önüme, kaya gibi dursalar, bin yerimden dağlayıp bin yerimden vursalar, eğer bir an korkarsam bana yazıklar olsun. Seni dünyalar kadar çılgınca seviyorum. Gideceğin yerlere peşinden geliyorum. Helalimsin diyorum. Sana canım diyorum. Sensiz göğe yükselen şana yazıklar olsun. Son hedefim diyerek yürüdüğüm tek yönsün. Yolunda benden başka kim varsa geri dönsün. İster güneş kararsın, ister ışıklar sönsün, senin için akmayan kana yazıklar olsun. Uzun bir yolculuktan sonra yanına varsam, çiçek misali açsam, şafak gibi ağarsam, sarsam seni sevdiğim, ölene kadar sarsam, dizlerinde çıkmayan cana yazıklar olsun. Sana delice koştum. Bir gün serap olursan, bir başka aşk uğruna yanıp harap olursan, böyle bir sevgi için artık azap olursan, yazıklar olsun canım.

0: sana yazıklar olsun.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: benim suretime çılgınlıklar öğreten esrar. Ben hep toprağa baksam da göz göze geldik. Söz ve suret yeniden yorumlandı. Zamana sığmaz aşklar aradım. Zehirden acıydı sunduğun her tat. Sana ait ne kadar söz varsa birer yalandı ey hayat. Kader şimdi hicranı söyletiyor akşam kuşlarına. Bu yüzden içinde boğulan bir adamın son kıyameti bu şiir. Ellerim yeniden dokunuyor toprağa. Unutuyorum beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimelerini. Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya. Ben telaşla geçiyorum sokağından.
1: Radyo Üsküdar.

0: Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu da çoban çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi, mermeri oyardı, taşı delerdi, kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazına cevap veren bu, kuruyan gözlere yaş gönderen bu, sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu Mecnun mezarda, bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, ateşten kızaran bir gül ararda, gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar, beyhude seslenir, beyhude çağlar, bir sola bir sağ çoban çeşmesi.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Mevsimlerin hızlı ve renksiz yaşandığı naylon çağda, renksiz hayatın dayanılmazlığı ve yaşanmazlığı. Gül fidanı diktin. Dondurucu soğuktan, yakıcı sıcaklardan korudum onu. Bataklığın ve kokuşmuşluğun ortasında naylon gönüllere gülün kokusunu koklatmak istedim. Cesaretimi ve gönlümü gübre yaptım. Tırnaklarımla çapaladım, alın terimle suladım. Büyüdü, yaprak açtı, umutlandım. Açacak tomurcuğu bekledim sabahlara kadar. Yeni bir günün şafağında kaybettim doğacak umutlarımı. Dostlar, dostlar yalancı bahara kurban etti gülümü. Unuttum, unuttum mevsimlerin hızlı ve renksiz olduğunu. Bilemedim, bilemedim sevdaların naylon güllerle yaşandığını. Bilemedim sevdaların naylon güllerle yaşandığını.

0: Ya beni de götür, ya sen de gitme.
1: Radyo Üsküdar.

Bir gün gelir de unutulmuş insan, en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar, seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy.

0: arasındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen, beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur, Tanrı'ya kavuştuğum gün, beni unutma.
1: Radyo Üsküdar.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
2: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz şimdi bir hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluğun ve dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek anı biriktirme dönemi demek. Eğer

0: dinir ibadet, dua, dinir ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle, çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında, anlam arayışı içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayat da yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Yani anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık, hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan, 30 yaşında, bunu depresyonda. Diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim, kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batı'daki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Yani bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlülük, doyumsuzluk, sorumsuzluk, biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey istiyor, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeler beynimizde diyor ki, frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki, zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor, böyle seçenekler öğretiyor. Yani bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam, ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyinde etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mood network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir. Bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin neredeyse. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde.

0: bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beynindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi. 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin, o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi, 16 kişiden biri drop out oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken meditasyonu, o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin, yani ön, yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası, şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenideki halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonlar kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi, aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak, üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk. Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi. Vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Müthiş, bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlara karşılanmış. Huşu duygusu, yani huzurdan daha yüksek bir duygu. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte temporoparietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar. Gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor bölge. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor, bir uçak giderken bir fırtınaya düşersin. Fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın? Bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Ya yani bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, ya dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler.

0: Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana hep bana derse bencil oluyor. Bir sana bir bana derse adil oluyor. Hep sana hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanları için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın. Şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor. Ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlaslı bir Müslüman örneği. Halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

yaralı şehir. Seni hatırladıkça ciğerim sızlar, içim burkulu, içim burkulu, içim burkulu.

0: Dostlar beni hatırlasın.
1: Radyo Üsküdar.
0: Giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın.
2: Düğün olur,
0: bayram gelir.
2: Dostlar beni hatırlasın.
0: Can kafeste tozmaz uçar. Dünya bir han konan geçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez bacağı yanmaz ocak. Selam olsun,
2: kucak.
0: Dostlar beni hatırlasın. Ne gezsem, ne giderdim,
2: günden arttı derdim.
0: Garip kalır yerim yurdum,
2: dostlar beni hatırlasın.
0: Açar solar türlü çiçek, kimler gülecek? Murat yalan,
2: ölüm gerçek,
0: dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi, akşam olur,
2: Görkü başa neler gelir.
0: Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

Loco gomaşinu çombin apço kumtin galeta. Ben aşkim işi o pirnupe. Babulik ne ibir tu korone pek şuni. Şuni otfana goyem otokes. Na birvarit dimci. Nam soyim cimdu. İhi nam soyi bat. Befez nakuti aşkı inestordu. Simendraşi memocet. Oy, oy. Muyapem soyi tort himlimci.

0: Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1: Radyo Üsküdar.

donatacağım. Alacağım başka yer, alacağım başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yer, alacağım başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyon hazır.
1: Hep bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: Yaşasın,
1: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
5: Radyo Üsküdar. Radyo Üsküdar.

açılır gökyüzünde üzerine. Kuşlar feryat ederler uçmak için. Sen sevda yerine hasret bilersin gözlerime.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Bugün akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, en damlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat, pırlantadan kubbeler, belki 1 milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul.

Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski zefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu. Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul.

0: sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici, bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Tabii yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun ya oradaki bilgileri yol gösterici olur.
1: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat Hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
0: Ateist olan insanlarda mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bir bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en son diyor ki, bak Allah şahit olsun ki ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onu. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için kimi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren 4 tane yol var. Biri deney ve gözlem, işte laboratuvar, fizik, kimya gibi, yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulunmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor, deneyler yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklık kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren, yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler, yani akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun. Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar, hakikate götürür. Rasyonel inançlar. Bir 4 yolda hakikati bulabilir insan. Gata'dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşımız, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana, dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor, hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaşlar beni mutlu ediyordu. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedim. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende...
2: Radyo Üsküdar.

0: yapmış.
1: Radyo Üsküdar.
0: Yoldan şaşmış. İlk Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, iki kardeş birbirini kıskanmış, kıyas yapmış, kıskanmış, yoldan çıkmış. Onun için yani insan en çok kötülük yaptırtan duygu kıyas duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana

batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

0: Radyo Üsküdar.
1: Karanlık ufuklar er geç ağarır. Dağları da duman bürür. Aldırma. İnananlar elbet menzile varır. Hac kervanı ağır yürür.

Sevda tutmaz her yüreğin örgüsü. Aşk dediğin kula Allah vergisi. Ne günahı vardır ne de sorgusu. Sevmeyenler

ayrılıklar bağrımızı delse de, soframıza hasret aşı gelse de, muhannetler halimize gülse de, derdi veren derman verir, aldırma. Yolumuza dursalar da ne çıkar? Kolumuzu kırsalar da ne çıkar? Prangaya vursalar da ne çıkar? Hain ölür, demir çürür. Aldırma. Aşkın denizinde çimip yunalım. Biraz daha bekle, eli kınalım. Yanacaksak bu uğurda yanalım, yananları Allah görür.

0: Radyo Üsküdar.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun, bir de yanık türküsü anamın, her biri bir başka seherinde güz dönümünün, vurup gitmiştir sessizce oğulları, şu gurbet denen, şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yediveren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen, ah sen 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen bulutlarım akına yaktığım sebebim, namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar, ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur alimunzur, bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akan da, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğun o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin

bir gurbettir, yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir, 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde, dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var.

ise ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığım sebebimin, namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrüme.

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum. Yıllar yılı susuz kaldım. Yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olur yahut bulamaç. Hastalarım vardı ölüm yataklarında. Ne doktor yüzü gördüm, ne ilaç. Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum. Gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma. Jandarma denince kırbaç.

En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti. 3-5 adım ötesinde toprağım vardı kıraç. Gittim, yiğitçe dövüştüm gaza meydanlarında. Ne takı zaferler istedim ne taç. Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara. Barışta düştü üstüme gölge gölge haç. Yolsuz, okulsuz köylerim, kasabalarım hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum, acılı, mahzun. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç. Bende bitmez tükenmez dert kulaç kulaç.

0: kulaç. Ben Anadolu'yum.
1: Ben Anadolu'yum.
2: Radyo Üsküdar.

Gözlerim kanıyor ikide bir. Türk filmlerinin yarı absürt senaryolarında hüzünleniyorum. Şizofreni diyorlar algınlığımı. Anne, ben ölüyorum. Gözlerim doluyor. Gözlerim kanıyor. Anne, ben erken ölüyorum. Yüreğim gene benimle. Ama ben yaralıyım. Ve artık ata binemiyorum. Aramızda dağlar var. Kokun geliyor uzaklardan. Hissediyorum. Ellerin cennet kokuyor anne. Kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana. Sarsana beni. Koklasana. Anne, ben ölüyorum. Ağlamasana.

sevdiğim kıza söyle, şarkımızı unutmasın. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem diye biten şarkımızı. Nefes almak, nefes almak yaşamak mıdır anne? Acı çekiyorum nefes alırken. Yaşamak, yaşamak acı çekmek midir? Ölürsem, ölürsem nefes alamam değil mi? O halde ölüm acısız, daha mı güzeldir ölüm?

keşke diyorum hiç gitmeseydim İstanbul'a. Adam olmak için İstanbullu olmak gerekmezmiş. Keşke diyorum hiç gitmeseydim. Yolumu kesmeselerdi dar sokaklarda. Kavgalara girmeseydim. Seni bu kadar üzmeseydim. Keşke diyorum, ah keşke. Düşün ki savrulmuşum, ateş iken kül olmuşum. Alın yazım almış beni avuçlarına. Ki uzaklarda bir yerlerde bir şehir olmuşum. Üşüyen, yanan, eriyen bir şehir. Kül olmuş gitmişim anne. Ve bir avuç toz olup düşmüşüm ayak izine. Ve şimdi yanıyorum, elini tutamadan ölüyorum, ona yanıyorum. Saçlarım ağarmadan ölüyorum, ona yanıyorum. Anne ben ölüyorum, gözlerim doluyor, gözlerim kanıyor. Anne ben erken ölüyorum, kokum geliyor uzaklardan. Hissediyorum, ellerin cennet kokuyor anne, kucağın cennet kokuyor. Beni kucağına alsana, sarsana beni, koklasana. Anne ben ölüyorum.

Uzun kavak kalmadı ki gıcırdasın, ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette, yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim, gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı, şeytanlar semirdi kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi, nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

0: görsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüne. Yılda bir

ayrı olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yolda.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Bana bir nihavet çal kemancı.
1: Radyo Üsküdar.
0: Şöyle inceden, derinden olsun. Biraz sonra akşam iner bu şehrin üstüne. Usuldan bir yağmur başlar sonra. Ne var ne yoksa dökülür ortaya bir bir. Umutlar, kederler, yüzleşmeler, inançlar ve aldatmalar. En beteri de aldatılmışlık olur, bilir misin? Hepsini hazmedersin de bir o dikilir karşına, yedi kollu canavar gibi. Bana bir nihavet çal kemancı. Şöyle inceden, derinden olsun. Her dokunuşun, bütün sözlerin ve ela gözlerin yalan olduğu an, martılar sessizce kaybolur ufukta. Sevda denen yalanın kahrolasıca gerçek yüzünü görürsün. İşte yağmur tam o anda başlar usul usul. Yavaşça kımıldar yüreğimdeki sancı. Ellerin telefonun tuşlarında, ne olur gel, bu gece gel, bu gece gel, bir daha gelme demek istersin. Bütün acıları kabullenerek. Kalleşçe set çeker gururun önüne. Yutkunamazsın. Gözlerini özlersin. En çok gözlerini. Bir de ağzını. Sıcak, yumuşak. Nefesin kesilir. Bin pişman olursun yaşadığına. Bir nihavent kemancı. Bir nihavet çal, ne olursun. Çal da dursun bu zaman. Çal da sussun bu deli gönül. Çal da bitsin bu deli sevda. Bir nihavet.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

3 gün sonra hatırladım. 3 gün sonra geldiğimde peygamberimiz orada bekliyordu. Ey genç, bana meşakkat verdin. Ben 3 gündür burada seni bekliyorum, buyurdu. Dostlarımla selamlaşmayı ve musafaha etmeyi, yani tokalaşmayı ihmal etme. Böyle yaparsan dostluğun güçlenir, günahların bağışlanır, kurtuluşa erersin. Peygamberimiz buyuruyor ki, iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp tokalaşırsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır. Çocuklarına karşı merhametli ol, onları öperek sev. Allah da sana karşı merhametli olur. Sevgili peygamberimiz torunu Hasan'ı kucağına aldı ve öptü. Onu gören bir sahabi, ya Resulallah, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim, dedi. Bunun üzerine peygamberimiz, merhamet etmeyene merhamet olunmaz, buyurdu. Müslümanlara karşı 5 vazifem var. Bunları ihmal etmemeye çalış yavrum. Peygamberimizin şefaatine nail olur, toplumda da saygı görürsün. Sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı 5 vazifesi vardır. Bunlar: selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana Allah merhamet

0: Bir cenazeye rastlarsan namazını kıl, sevabı boldur. Sakın arkadaşının ya da akrabasının cenaze namazını uzaktan seyredenlerden olma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse faziletine inanarak, Allah'ın sevabını umarak Müslüman kardeşinin cenazesine takip eder ve kılınıp defnoluncaya kadar beklerse, her biri Uhud Dağı kadar olan iki krat sevapla döner. Bir kimse cenazenin namazını kılıp defnolunmadan evvel ayrılırsa, bir krat sevapla döner. Sevgili yavrum, borçlanmamaya dikkat et. Mecbur olmadıkça kimseye borçlanma. Hele hele sakın borçlu ölme. Sonra kabirde borcunun karşılığında tutsak olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, en büyük sıkıntı borçtan doğan sıkıntıdır. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar kabirde rehin kalır. Kimseye zulmetme. Mazlumun duası kabul olur. Bedduasından sakın. Peygamberimiz buyuruyor, üç dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın evladına duası. Allah'ın kelamı Kur'an, peygamberimin sana bir emanetidir sevgili yavrum. Ona sahip çık. Hükümlerine uy. Böylece delalete düşmekten kurtulur, yolunu şaşırmaz. Veda haccında peygamberimiz onu şu sözlerle emanet etti bizlere. Müminler, size bir emanet bırakıyorum. Ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an okumayı ihmal etme. Kekeleyerek de olsa onu oku. Kur'an kalbin nurudur. Dünyanı aydınlatır. Ayrıca kıyamet gününde onun şefaatine ihtiyacın olacaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an okuyup bu hususta mahareti olan kimse mukarreb meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyip zorlukla okuyan kimseye iki kat ecir vardır. Kur'an yolundan sapma. Şayet saparsan hüsrana uğrarsın yavrum. Ve bil ki Allah seni alçaltır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala şu Kur'an'la amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır. Kur'an'dan sure ve ayetlerinden mutlaka bir kısmını ezberle. Yoksa kalbin harap eve döner. Harap evlerde ise baykuşlar uçuşur. Sakın unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap ev gibidir. Namazını sakın ihmal etme. Şayet namazında gaflete düşersen diğer amellerin de boşa gider. Bu senin dünya hayatının boş olması demektir. Hatta nafile namazlarını da ihmal etme sakın. Onlara çok ihtiyacın olacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa felah bulmuş, kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Eksikleri nafile namazlarıyla tamamlanır. Diğer amelleri de.
1: Radyo Üsküdar.

Sen olmasaydın yolumun ucunda, bu yola çıkmazdım Asmina. Her adımda ismindir dilimde, yol yorgunuyum, anla Asmina. Yürüdükçe uzattım yolumu, hasretin aşılmıyor Asmina. Ne dağlar ne de denizler engeldir yoluma, bütün yollarımı kesen sensin Asmina. Yüreğim burkuldu, düştüm yollara. Acılı bir öykünün başlangıcısın Asmina. Tahammül ettim yüzüme fırlatılan taşlara. Dikiş tutmaz yaranın acısısın Asmina. Gitgide kavgam büyüyor, sen kavgamın içindesin Asmina. Öyle bir kavga ki dönülmüyor, ölüm şerbetinde sen varsın Asmina. Atımı inatla sürüyorum yangına, bu yangında sen varsın Asmina. Bir alev ki düşmüş bağrıma, yanıyorum farkında mısın Asmina? Seni arıyorum kırık bir şarkıda, terk edilmiş barikatlardasın Asmina. Efkar gibi duruyorsun alnımda, seni başucumda tutuyorum Asmina. Yılların hasretini taşıyorum yüreğimde, yüreğim sende sürgündür Asmina. Saklarken iki hecelik ismini belleğimde, gayrısını aklım almıyor Asmina. Asmina.

Ben bir dervişim, gezdiğim sahra. Ben bir damla su, gül yaprağında. Ben bir dilenci, senin kapında. Ben bir hoyrat rüzgarın saçlarında. Okşadığım bir çift lafındır asmina. Başını kaldır da yüzüme bir bak. Nasıl da vurulmuşum rengine, kokuna. Gözlerimdeki ifadeyi okumaya bak. Nasıl da bakıyor çakmak çakmak. Akıttığım kan gözyaşımdır asmina. Hakkın selamıyla durdum divanına. Huzuruna kabul et, yakışsın şanına. Sır kelamıdır beni bu derde salan. Suskunluğuma gömdüm ahvalimi. Yalnız arzu halim sanadır asmina. Ararken yarimi, cemalini sende gördüm. Dokununca yaprağına, yarin saçlarını okşadım. Günlerce oturup yanı başında seyrine durdum. Nasıl da mahzun duruyorsun göz ucumda. Sana bakan gönül gözümdür asmina.

hiçbir yere ait görmüyorum kendimi. Heybemde taşıyorum servetimi, derdimi. Yurdumu arıyorum, yurdum sen, yurdum da sen. Sende yaşamak istiyorum, kırma şevkimi. Seni canımda can bildiğimdendir Asmina. Denki gençliğimin deli çağındayım. Tasa nedir, korku nedir bilmiyorum. Kükrerim tüm belalara, korkulara. Sadece senin karşında titriyorum, ağlıyorum. Bu benim her gün kahrolduğumdandır Asmina. Kaç zamandır dil döküyorum uğruna. Kerem eyle sözlerin dokunsun.

Zamanını sana verdim, gönlümü sana. Uykusuzluğumda büyüttüm rengini, ahengini. Korkum bir rüzgara kapılıp gideceğindendir Asmina.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

koklüsyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama. Yani sadece insan 1000 sene önceki insan evine aynı yapmıyor. Ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Algılama insanda var. Gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele, bir kedinin mesela köpeğin hayvanları incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor, o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın

0: tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı, özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir nedeni olduğunu, özel nedenin de ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Ya şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum yeterli oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle, insanlar inançlanıyor.
2: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: da benim suretime çılgınlıklar öğreten esrar. Ben hep toprağa baksam da göz göze geldik. Söz ve suret yeniden yorumlandı. Zamana sığmaz aşklar aradım. Zehirden acıydı sunduğun her tat. Sana ait ne kadar söz varsa birer yalandı ey hayat. Kader şimdi hicranı söyletiyor akşam kuşlarına. Bu yüzden içinde boğulan bir adamın son kıyameti bu şiir. Ellerim yeniden dokunuyor toprağa. Unutuyorum beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimelerini. Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya. Ben telaşla geçiyorum sokağından.
1: Radyo Üsküdar.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda

Radyo Üsküdar. Çoban Çeşmesi.

Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi.

O zaman başından aşkındı derdi. Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu. Kerem'in sazına cevap veren bu. Kuruyan gözlere yaş gönderen bu. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

Leyla gelin oldu. Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da. Gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağa, çoban çeşmesi.

2011'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ben yürürüm yana yana. Radyo Üsküdar. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun

bari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum. Gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş. Bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi. Aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim. Baştan ayağa yareyim. Dost elinden avareyim. Gel gör beni aşk.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider

bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlar.

gün doğar dağların boz zelesinden, bir ılık can düşer feke üstüne. Çam ağaçlarında irem kokusu, saçlarında gönlüm hayal tutturur. İnce yollar çıkar uzak köylere, bir elimde ter kokusu bir mendil, yüreğimde zakkum tadı acılar. Sar bağrına, sar sevdama gülüm. Kan davalarından kalma burukluk, mavzer mermisinden okunur ölüm. Ben bir telim dut dalına bağlanan, ağıtlar, türküler, hoyratlar bende. Kozan kalesinde bir öksüz kartal, bıçak değil gözlerimin ışığı. Vur bağrına, vur sevdama gülüm.

Üşürsem örtünme, sevgime sarıl. Yanarsan gözyaşım bir ince yağmur. Uyursan dizlerim kuş tüyü yastık. Susuzsan sevgimi iç kanasıya. Bütün benliğinle içimdesin sen. Bir yörük kilimi yüreğim şimdi. Ser bağrına, ser sevdama gülüm. Saim Beyli yaylasındaki rüzgar eser deli deli alır kokunu. Buram buram Ankara'ya getirir. Sen içimde sevda kadar güzelsin. Yetimler dağında ağlama sakın. Gerek yok, gerek yok göz nuru çeyiz düzmene. Kur bağrına, kur sevdamı a gülüm. Kur sevdamı a gülüm.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: psikologlar gülsün.
1: Çok değişik insanlardı ama çok ses vardı ve hiç duymazlardı. Adam sende, adam nerede? Adam yok. Adam sende, adam. Doktorlar gülsün. Sağ olsun sağ kalanlar. Hastayım demeyin, hemen anlarlar.

ok olduk ve çok geldik öğretmenim Gülsün. Gemiler yürümüyor kaptan, bütün köşeler bizi bekler. Neden mazhar mazhar? Adam sen de adam.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yaşlandım. Güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz. Sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.